Hedef alıp vursanla özenle sözlere notlarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk beni tara. Bilsin hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk etsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle. Dayan.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

kalp size takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden bir kahraman.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Seni.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusunu.
1: Ser dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? Dream Türk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
10: Yurdun boşaltılması için karar çıkmış.
11: Sahte rapor mu çıkarttın? Sırf Aras'ı buradan göndermek için mi?
12: Aras'ın kim olduğunu hatırlatmama gerek var mı sana?
13: Benimle gerçekten meseleniz ne?
14: Senin sakladığın bir şey yok mu baba?
11: Ne saklamışım lan ben?
13: Yok yani sakladığım bir şey ha.
14: O zaman sakladıklarını ortaya çıkaralım baba.
13: Acayip vicdanlı biriyim ya ben. Dostluk bende, şefkat bende, sevgi bende. Sana ne lazım? Kardeşlik lazım değil mi? Hemen çözelim. Bulursam haber vereyim mi?
11: Ver.
13: Burada gelmişken keşke doğru kişiyi alsaydınız. Eve yanlış çocuğu götürüyorsunuz.
12: Ne? Burada yazanların Aras'la ilgisi yok. Burada yazanlar sadece beni ilgilendiriyor. Bizimkisi oyundu sadece. Adı öyle olabilir belki ama sadece adı öyle. Çünkü Aras sana aşık.
9: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı sadece Kanal D'de.
15: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
16: Arkadaş harbi güzel.
17: Açmayalım hiç konu.
16: Her dünyayı sen.
15: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de

Sen şimdi bulmuşsundur az üzülmenin, az üzülmenin yolunu. Acıdan kaçarsın da.

çok uzaklara hüzünlerimi. Bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara mevsimlerimi. Bir dalga yazar

çok çok uzaklara hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara.

bırak ellerim saçlarına dokunsun, bırak kulaklarımda sesin olsun, bırak ellerim saçlarına.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Çok sevdiğiniz ve gündemdeki yıldızlar hem Radyo D'de hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 video klibi geri sayıyoruz.
1: 10 numara Mabel Matiz, Umrum Dışı.

yollarda. Bu hafta listemiz böyleydi. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak? Unutmayın, bu liste tamamen size bağlı. En sevdiğiniz video klip Dirimo'da yer alsın istiyorsanız tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? Dream Türk, reklamın yeri, markanın değeridir.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlar.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Günlerden salı ve saatimiz 15.07 oldu az önce. Saatimizin açılışını yeni şarkısıyla yapmıştık. Sokak Kafası ve Ece Gürsel dinledik ve biliyorsunuz son zamanlarda çok sevdiğimiz ve sıkça dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi. Ve şu anda da zaman Stüdyo T programımızın zamanı ve konuğumuz da tabii ki şarkının sahibi Ece Gürsel şu anda Radyo T'de. Ece, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok iyiyim. Seni de çok özlemişim. Burayı çok
0: hakikaten
1: özlemişim.
0: Hakikaten özledik seni biz de.
1: Evet ya. Her böyle üretimde ilk kapıyı çaldığım yer kesinlikle Radyo D.
0: Vallahi bizi çok mutlu oluyoruz sen geldiğin zaman. Harika geçiyor programlarımız hep. Ve yine yepyeni bir şarkıyla tekrardan buluştuk. Harika. Evet. Her zaman gel. Yeni şarkılarda sanıyorum devamlı gelecek senden yine. Devam evet. edecek. Çünkü önceki programda hatırlıyorum konuşmuştuk. 2026 yılında da çok sürprizlerim var demiştin. Gelecek demiştin. İşte onları görmeye başladık. Geliyor.
1: Aynen. Evet. Arka arkaya şu an hali hazırda yaklaşık 4 tane falan hazır şarkı var.
0: 4 ne diyorsun? 4 evet. tane hazır şu anda.
1: Hazır. Arka arkaya vereceğiz süper. Onları. Hatta ben normalde Temmuz'da vermeyi planlıyordum. Unutulur muyum? Dediler ki biraz beklet. Çünkü Sokak Kafası iyi gidiyor. O yüzden biraz beklettiler. Herhalde Ağustos'ta falan da yeni şarkı Unutulur Mu geliyor. Hmm. Klibi yine Selim Akar çekti. Fotoğrafları da Selim Akar çekti. Sokak Kafası'nın ardından bir şarkı hemen hazır şu an.
0: Hemen geliyor. Biz daha bunu yeni yeni sindirmişken yeni bir şarkında hemen hazır şu anda gelecek yani. Ağustos'ta gelecek.
1: Ağustos gibi. Sence bu şarkıyı birazcık daha mı sindirmek lazım?
0: Bu şarkıyı biz özellikle şunu söyleyeyim. Çok sevdik şarkıyı. Dinleyenlerimiz de çok sevdi. Ve bayağı çalıyoruz radyomuzda.
1: Teşekkür ederim.
0: Şahsi olarak da bakacak olursam şöyle diyebilirim. Daha önce tabii çok şarkında bir araya geldik, konuştuk seninle.
1: Evet.
0: Ama bu şarkının ben çok yakıştığını düşünüyorum sana ve doğrudan etkileyen bir şarkı oldu yani. Güzel ve böyle ritimleri de çok hoş. Biraz da böyle evet. bizim Türk ezgilerini de içeren bir havası da var yani
1: aynen.
0: şarkıda.
1: Roman havaları var.
0: Aynen, o yüzden oynak. De hemen böyle kanımız kaynıyor şarkıya, bir sahiplenme durumu oluyor hani, direkt böyle kulak kabartıyorsun dinleyince. Biz tabii sıkça dinlediğimiz için artık da alıştık ve seviyoruz. Bence yaza da güzel bir giriş oldu bu şarkı bizim açımızdan. Listelerimizde güzel bir yer edindi. Ama tabii yaz biterken bir şarkın daha gelecek, olsun onu da çalarız tabii ki yani, niye çalmayalım?
1: Onu da seveceksin. O da çok güzel.
0: O da bir hareketli bir şarkı mı?
1: Yani hareketli, o da hareketli. Hmm, o
0: güzel.
1: Da hareketli, ritmik, yine o da hareketli bir şarkı. Böyle Azerbaycanlı bir arkadaşımın şarkısı. Hatta hmm. bu Son Hadise'nin albümüne de çok şarkı verdi. Şahriyar Ramazanzade diye bir
0: evet.
1: arkadaş. Hmm. Duymuşsundur
0: evet.
1: ismini. Onun şarkısı, sözbeste ona ait. Şansa bana böyle ulaştılar. Mail attılar. Mailimden gördüm, dinledim.
0: Bah, süper ya. Ve mail üzerinden iletişim kurarak. Harika.
1: Benim zaten hani sosyal medyamda mailim olduğu için oradan hmm. bana ulaştılar. İşte şarkı dinletmek istiyoruz falan. Çok böyle olduğu hmm. için. Aa dedim, atın dinleyin. Bir dinledim, şarkıyı dinlediğim an ben almak istiyorum bu şarkıyı dedim.
0: Hemen vuruldun şarkıyı.
1: Aynen, dinler dinlemez ki şimdi hala atıyor. Hep böyle yani en az belki 10-15 tane şarkı dinlemişimdir yine Şahriyar'dan. Diyorum ki Unutulur Mu gibi bir şey istiyorum. Diyor ki o ayrı bir konsept, hani bunlara da bak falan. O şarkı çok vurdu beni ve mesela klip çekiminde Sokak Kafası'nı çektik. İşte hemen ardından gece de Unutulur Mu'nun klibini çektik. Mesela yönetmen de görüntü yönetmeni Varol Şahin, işte Selim Akar.
0: Evet.
1: Bu şarkı çok iyi falan. Bu şarkı bundan daha iyi. Niye bunu önce vermedin falan. Hani orada klip çekimleri esnasında hmm. Unutulur Mu ile alakalı daha çok böyle bir nabız yoklamış oldum. Oktavlı bir şarkı, daha o da güçlü bir şarkı. Bakalım şu an bende biraz ters işledi. Önce klibi çektim, şu an aranjede. Çünkü demosuna pilot okudum. Pilot okumanın üzerine zaten evet. trafiği belli şarkının. Onun dışında renk enstrümanları işte yazıyoruz zaten aranjörüm. Bu sefer hmm. yine İbrahim Küçükoğlu yapıyor. Kalbin Yalan ve İnanamam Yalanlarına
0: evet.
1: Şarkılarımı yapan İbrahim'le sadece şu an enstrüman yazılımıyla alakalı bir şeyler düşünüyoruz. Ama çok güzel bir şarkı oldu o da.
0: Aa, süper. Aa, çok merak ettim yani. Heyecanlandırdım. Evet.
1: Evet.
0: Ağustos'u bekliyoruz ben sabırsızlıkla. Zaten şarkı hazırmış ama şu anda aranjede tabii ufak dokunuşlar
1: evet,
0: olacak
1: ufak
0: galiba.
1: Var.
0: Ama çoğunluğu %90 bitmiş seviyede. Hatta
1: aynen.
0: klip de çekilmiş, onu da duydunuz.
1: Aynen, klip hazır, fotoğraflar hazır, şarkı aranjede. Bu sefer de dedim tersten gideceğim. Artık neler deniyorum yani, hani şarkılarda değişiklikler deniyorum. Böyle klip, benim bu Sokak Kafası klibine hiç uyumadan gittim. Annem gece rahatsızlandı. Sabaha kadar hastanedeydik. Allah çok şükür önemli bir şey olmadı. Ve hiç uyumadan gittik annem, Sera, ben. Klipte zaten yeğenim Sera Venüs'ü oynattım. Yani böyle hiç uyumadan yaklaşık böyle bir 28-30 saatten fazla ayaktaydım. Ve canımı dişime takarak çektim falan. Yayın günü, işte 8 Mayıs'ta çıktığı gün, klip böyle 2'de gireceğine akşam saat 18'lere sarktı. Son güne kadar montajdaydım. Diyorum ki ya, ben bir rahatlık geldi bana böyle. Artık tamam ya, olur ya. Hani olduğu kadar falan. Önceden aylar öncesinden deli gibi hazırlanan ben, şimdi böyle son, artık şarkı çıkmış, dijitale girmiş, klip yok ortada. Hala montajda. Ben böyle yapıyorum. Olur olur, tamam, sıkıntı yok falan. Böyle bir rahatlık, bir sakinlik geldi bana yani.
2: Güzel.
1: Bence böyle daha iyi. Geldiği gibi hakikaten şarkı bir anda listelere girdi. Şu an Spotify dinleyicim her geçen gün artıyor.
2: Güzel.
1: Çok şükür. Ve insanlar hani o şarkıcı kimliğimi daha da artık anlamış durumda. İşte konser teklifleri daha da artmaya başladı falan. Yani artık yolum müzik, hep söylüyorum.
2: Süper. Evet.
1: Yani müzik daha çok olacak.
2: Bu şarkıyı tabii sevdik demiştim, az önce bahsettik. Sokak Kafası. Ben bir yandan şey de düşündüm yani. Bu şarkı önceki şarkılarına bakınca sanırım niye öyle bilmiyorum ama çok yakıştırdım senin sesine bu şarkıyı. Ve sesinin sanki daha belirgin ortaya çıktığını düşündüm dinlerken de. Yani tam bir uyum olduğunu görülüyor yani. Dinlerken de fark ediyoruz.
1: Evet.
2: Yani üzerine koya koya gidiyorsun aslında. O demek istedim o şarkılarında.
1: Çok şükür. Evet yani. Çok özeniyorum. Çok emek veriyorum. Yani ben geçen yayında da söylemiştim. Ben müzik piyasasına ismimi böyle altın harflerle yazdırmadan vazgeçmeyeceğim.
2: İnşallah.
1: Yani bir Ajda Pekkan gibi.
2: İşte bu ya.
1: Yani 80 yaşına da geldiğimde mayoları giyip sahnede
2: işte
1: performans sergileyen bir kadın olacağıma eminim.
2: Zaten
1: yani.
2: Çok çalışkan birisin. Herkes biliyordur. Hakikaten sen evet. Kafayı koyduğunu yapıyorsun yani bu konuda.
1: Evet.
2: Hakkını yemeyiz. Süper.
1: Aynen. Çalışkanlık deyince herhalde bu sektörde tek örnek gösteren insanım yani.
2: Evet.
1: Azim, disiplin ve çalışkanlık, ne güzel örnek oluyor olmak. Hı-hı. İnsanların hani arkamdan ya Ece Gürsel çok çalışıyor, hiç uyumadan çalışıyor denmesi güzel bir şey tabii. Seviyorum ya ben. İşleyen demir ışıldar.
2: Hakkı kesin, kesinlikle öyle. Az önce tabii klipten bahsettik ama biraz daha klibi açmak istiyorum. Çünkü evet, Sokak Kafası adı şarkının ve klipte de tabii sokakta manzaralar var ve çok eğlenceli, renkli bir klip olmuş. Önce yapanların tabii eline sağlık.
1: Evet.
2: Senin de eline sağlık. Hiç uyumadan uykusuz evde yapmışsın. Ona rağmen çok güzel bir iş çıkmış ortaya.
1: Şükür.
2: Bir yandan tabii ekranlarımızda, yani Dream Türk TV ekranlarında da sıkça ekrana giriyor klibin. Buradan da söylemiş olayım dinleyenlerimize.
1: Evet.
2: Ve platformlarda zaten mevcut. Muhakkak izlemeyenler izlesin. Böyle bigudili saçlar, kürkün içine giydiğiniz o mayonuz var, iddialı mayo. Böyle sokak stili yansıyor zaten görüntülere epeyce. Saçlarınız biraz böyle farklı, sanki kuaförden çıkmış gibi.
1: Evet.
2: Böyle yerler de vardı. Aynen. Hatırlıyorum. İşte trafikte ilerleyen araçlar var. Yükselen korna sesleri. Tezahüratlar var. Hepsi renk katmış aslında klibin içine.
1: Evet.
2: Gerçekten bir sokak görüntüsünü klibe, şarkıyla beraber yansıtmış oldunuz.
1: Tam anlamıyla.
2: Selim Akar.
1: Yönetmen Selim Akar. Görüntü
2: yönetmeni Varol Şahin.
1: Styling Erdal Güvenç.
2: Erdal Güvenç. Hepsini ben söylemeden söyledin, ne güzel. Harika. Bir de sürpriz vardı. Az önce bahsettiniz ama bir kez daha altını çizeyim. Yeğeniz var, 9 yaşında.
1: Evet.
2: Sera Venüs. O da klipte oynuyor.
1: Aynen. Çok istekli zaten o. Bir manifest kızı. Geçen manifest konserine götürdüm. Yani onun yolu müzik, sanat. O belli. Hı-hı. Onu inşallah konservatuvara yetiştiriyorum. İsteğim konservatuvar okuması liseden itibaren. Şu an özel bir kolejde okuyor ama o işte liseden itibaren ona bir Mimar evet. Sinan falan istiyorum.
2: Enstrümanlara merakım var. Nasıl çalıyor?
1: Piyano
2: şeyler?
1: Çalıyor. Müzik kulağı çok iyi. Sesi çok oktavlı bir ses. Şimdi ben tabii profesyonel bir müzisyen olarak onun her dinlediğimde anlıyorum. İşte piyano çaldığında, şarkı söylediğinde ses aralığını algılayabiliyorum. Çok da meraklı. Terazi burcu zaten. Onun yolu sanat. İnşallah benden çok çok daha ileri seviyede olur. İnşallah dünya platformlarında yer alır. Yani çalışırsa tabii. Yani bu iş çalışkanlıkla oluyor. Çünkü Allah'tan benim gibi bir teyzesi var sürekli. Tepesinde böyle çalışacaksın diye. Yani o da oynamak istedi. Ne olur teyze beni de oynat. Şimdi böyle yapıyor. Ya teyze ne zaman düet yapacağız ya?
2: Vay güzel.
1: Ya şarkı çıkıyor. Beraber şarkı çıkaralım falan diyor.
2: Vay
1: bana.
2: Süper
1: diyor,
2: ya.
1: Bir canım yani ne zaman düet yapacağız diyor. Bir dahaki klip ne zaman? Ben ne zaman oynayacağım diyor. Bir dahaki klip.
2: Şimdi tabii kaçıranlar için söyleyeyim. Henüz 9 yaşında yani. Bunu da belirtelim.
1: Evet.
2: Yani.
1: Tabii tabii.
2: Güzel. O da demek ki biraz teyzesine çekmiş yani. Çok, hızlı. Böyle çok. Çalışkan. Belli şimdiden bunları istiyorsa.
1: Ya klip montajında görüntülerde böyle yaptı. Benim görüntülerimin biraz çoğaltılmasını istiyorum.
2: Süper ya.
1: Ve gerçekten de ben Selim Akar'a dedim ki Sera'nın görüntülerini biraz çoğaltalım. Sera izledi böyle yaptı. Benim dans ettiğim yerler vardır. Lütfen onları artırır mısınız falan. Selim'e de diyor böyle. Biraz diyor benim diyor görüntülerimi artırır. Selim Akar böyle yapıyor. Büyü de sana klip çekelim. Bu teyzenin klibi. Senin klibin değil.
2: Güzel o zaman inşallah beraber onun isteği gibi bir düet yaparsınız. İnşallah. Bir gün onda konuk alırız buraya. Beraber gelirsiniz yani.
1: İnşallah. İstiyorum vallahi. Süper. Yapacağız.
2: Şimdi az önce tabii kıpır kıpırlıktan bahsettik. Şarkı böyle kıpır kıpır. Yaza bir enerjik de başlattı şarkı. Hı hı. Tam bir uyum içerisinde işte Türk ezgileri de var demiştik yani roman havası var şarkıda.
1: Severiz.
2: Seviyoruz zaten hakikaten. Bu ara evet çok rast gelmeye başladım yani. Tabii ki hayatımızda hep oldu roman havaları. Birçok şarkıda da yer aldı ama son aylarda da fark ediyorum böyle daha çok kullanılmaya da başlandı gibi.
1: Evet.
2: Herhalde ihtiyacımız var biraz da belki de hani o ritimleri, melodileri duymaya.
1: Çünkü insanlar rap şarkılardan çok sıkıldığı için o eski hı. Mesela Seda Sayan nasıl hani agaları gelsin bir şey yaptı ya işte.
2: Evet.
1: Çok aynen. Tatlı bir şarkı oldu.
2: Tekille yapmıştı galiba.
1: Evet. Yani insanlar seviyor bu tarz şarkıları. Yani bir kere klarnetin girdiği her şarkı değil çok mi? Güzel. Ben buna kesinlikle eminim. Ve bazen böyle diyorum İbrahim'e de ya buna işte mesela ya işte grup keman çaldıralım falan ya da çünkü alışmışım ben Yarı Farkında albümünde senfonik işlerden. Şimdi bunlar böyle çok bana minimal geliyor. Böyle canlı enstrüman girmediği zaman ben rahat edemiyorum. Bu albüm de ay bu Sokak Kafası da full akustik kayıt. Duyduğun her şey Akataylar çaldı. Bası, davulu, gitarı, klarneti i̇şte, komple akustik.
2: Hep aradığımız şey işte gerçeklik yani.
1: Aynen çünkü ben istemiyorum yani dijital kayıt o yapay zeka falan onların hiçbirine yer vermiyorum şarkılarda. Ha veren versin güzel evet. Güzel işler de çıkıyor ayrı eleştirmiyorum ama ben canlıcıdan yanayım yani ben çünkü böyle yetiştim böyle eğitim aldım. Yarı Farkında albümünden itibaren ben canlı enstrümanlarla hücum kayıt alarak müziğe başladığım için bunu canlı canlı ve kayıtta da başında durma şartı koşuyorum aranjörlere. Mutlaka kayıtta ben başında duracağım ve ben çaldıracağım mümkün olduğunca. Ve bütün aranjörlerim de zaten bunu bildiği için kayıtlarda ben oluyorum. Çok da özlemişim Sokak Kafası'na sayın Mehmet Akatay çaldı canım. Çok üstattır yani. Müthiş bir zaten ritim, perküsyon her şey var. Onun dışında klarnet olsun işte cümbüş, ud vesaire hepsi canlı çalım oldu. Çok kıymetli müzisyenler çaldı. Ben de başında nöbetçiler
2: evet.
1: Nöbet i̇şte, tutuyorum.
2: İçine sinmesi için en baştan itibaren sonuna kadar hep tabii. Çalışmanın için içerisindesin ya.
1: Tabii tabii. Ben hep
2: o güzel bir şey evet yani. Orada her an bir farklı fikirler de ortaya çıkabilir belki dinlerken veya işte iş çalışırken ve hepsine vakıf oluyorsun. Sen de büyük ihtimalle tahmin ediyorum şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım diyorsundur yani.
1: Tabii çok orada. Da çaldırıyorum çünkü hani bu artık tabii yılların verdiği bir şey. Ben 2007 yılından beri müzik piyasasının içerisindeyim ve müziğin içerisindeyim. 2007 yılından beri aldığım bir müzik eğitimi var. İster istemez bu da artık tabii benim işime yansıyor ve ben onlar da beni bildikleri için çok da saygı duyuyorlar ve ben ne dersem de çok doğru söylediğimi bildikleri için evet haklısın burada böyle yapılmalı deyip zaten öyle yapıyorlar. Neticede de güzel bir iş çıkıyor.
2: Güzel. Söz Turgay Sakay'a ait. Beste evet. Zafer Kere'yi onların ismini de geçelim muhakkak. Düzenlemede de Hüseyin
1: Kırkışoğlu
2: var.
1: Evet. Evet Hüseyin de çok başarılı bir aranjör. Turgay Saka zaten çok sevdiğimiz evet. Bir şarkıcı arkadaşımız. Şimdi yine Turgay'la Zafer'den bir şarkı alıyorum.
2: O stoktakilerden hariç farklı bir.
1: Stoktakilerden hariç. Aynen bir şarkı zaten bekletiyorlardı benim için. O şarkı da yine bana kısmet oldu. Ona da şimdi okeyleştik. Allah'ın izniyle o da aranjeye girecek.
2: Vay süper. Vallahi, tam gaz devam yani harika.
1: Şey söyleyeyim mi? İşte diğer işlerim Allah'tan diğer işlerim yürüyor. Yani hani sunuculuk, televizyon evet. Programı, modellik, tiyatro bunlar yürüyor ki müziğe. Buradan yani. Alıyorum evet. Müziğe. Buradan i̇şte alıyorum müziğe veriyorum.
2: O boyutu da var evet. Çok bahsediyoruz böyle yayınlarımızda. Kolay değil aslında biraz. Maliyet kısmı da var burada.
1: Çok maliyetli. Yani
2: eskisi gibi de değil ya. Artık her şeyi yapmanız gerekiyor. İşte klibi olsun, şarkının işte bayağı bahsettiniz işte enstrümanlar, o kadar orkestra bir araya getirmek, onları canlı canlı çaldırmak vesaire, düzenleme. Ondan sonra bitmiyor tabii ki. Onun PR'ı var, reklamı var vesaire vesaire çoğalıyor. Bunlar hep maliyet yani. Kolay değil.
1: Evet. O yüzden çok çalışıyorum. Ben müziğim için çalışıyorum. Yani hani tabii ki ayakta kalmak ve hayatını iyi şekilde idame ettirmenin dışında müziğime iyi bir yatırım yapabilmek için bu kadar diğer işlerimde koşturuyorum. Çünkü bir hayalim var. Hep söylüyorum dediğim gibi. Müzikte çok iyi yerlere gelmek. İşte projelerim var. Geçen yayında da konuşmuştuk. Onu yapacağım bir gün inşallah. Yani onlar için o yüzden çok güçlü olmam lazım finansal olarak da.
2: Süper. Harika. İnşallah umut ettiğin gibi olur her şey. Ve güzel de gidiyor. Tabii şu an gündemde biliyorsunuz radyosunu yeni açanlar için tekrarlayayım. Yeni şarkısı Sokak Kafası. Muhakkak zaten denk gelmişsinizdir radyomuzda. Gün içerisinde sıkça çalıyoruz. Klibi de çok hoş. Klibini de izleyebilirsiniz platformlarda ve DreamTube TV'de. Sokak Kafası'nı konuşuyoruz. Gerçekten böyle samimi, renkli bir hem şarkı hem klip de öyle. Eline sağlık bir kez daha Ece.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ve bir yandan tabii ki Ağustos ayında da yeni şarkısının geleceğini öğrendik az önce bu programda. Onu da merakla bekliyor olacağız. O da çünkü Ece'nin de bahsettiğine göre çok enfes, güzel, bizi böyle yine etkileyecek bir şarkı olacağını söyledi.
1: Onun sözleri çok etkileyici. O tam böyle hani hem radyo friendly bir şarkı hem de bence TikTok'ta viral olacak bir söz, nakarat yazmış çocuk. Bilmiyorum, bakalım yani o şarkı dediğim gibi hani işte nakaratını duyduğum anda zaten dedim ki of, yani bunu kesinlikle almam lazım. Yani o nakarattan alacak bence insanları.
2: Güzel. 4 tane stok şarkım var değil mi? Onlardan bir tanesi o zaten. Ağustos'ta geliyor. Evet. Geriye 3 tane şarkın kalıyor. Onlar bu sene mi gelecek yoksa nasıl, bir periyodun var mı tahminci?
1: Evet. Yani aklında? İşte arka arkaya yapmaya çalışacağım.
2: Böyle 2 ayda bir gibi mi?
1: İki buçuk ayda bir gibi planlıyorum. Şimdi iki tanesi benim şarkım bu arada. Araya bir iki tane kendi şarkımı koyacağım. Söz bestesi bana ait olan. Bari elimdeki stoklardan yararlanayım. Tabii. Yani hep al hep al nereye kadar. İşte bir tane de yine Turgaylardan gelecek. Yani totalde işte bir tane daha var. O da yine benim şarkım. Yani üç tane bir hazırda benim şarkım var. Yine bir de Turgayların, bir de işte Şahriyar'ın. Totalde 5 tane.
2: Güzel.
1: Evet.
2: Daha da bunlar tabii yayınlanırken sen yeni stoklarda yapmak bence devam edersin.
1: Aynen. Arada yenileri de bulurum ben.
2: Güzel.
1: Kesin. O arada kesin Şahriyar falan atar, bir şey olur.
2: Evet.
1: Yine yenileri gelir.
2: Tabii bir yandan geçtiğimiz programda da bahsetmiştik. Çalışkanlığından çok söz ettik zaten. Böyle farklı planların, hayallerin de var tabii ki yapmak istediğin.
1: Evet.
2: O açıdan nasıl ilerliyor şu anda kafanda böyle planlar? Biraz da onu hatırlatalım dinleyenlerimize. Çünkü böyle büyük projelerin var senin. Müzik anlamında.
1: Evet evet. Yani bir kere bir düet istiyorum. Bakalım yani hani hiç alakasız ters köşe biriyle bir düet olabilir.
2: Bir rapçiyle falan mı?
1: Rapçiyle değil ya.
2: Özellikle sordum bunu.
1: Yok ya, rapçiyle değil. Rapçi tanıdığım da yok benim hani. Ben evet. Daha çok bizim hani eskiden bugüne tanıdığım evet. insanlarla daha çok diyalog halindeyim.
2: Yo, bu ara çok yapan var o yüzden.
1: Evet evet ya, keşke evet. Yani keşke öyle bir rapçiyle de düet olabilse ama şu an bir rapçiden ziyade başka konuştuğum isimler var. Onunla alakalı böyle şarkı bakıyoruz ayrıca. Yani zaten kafamda bir plan proje var biliyorsun her zaman evet. Söylediğim bir kendimle alakalı özel bir konser projesi var. Artık onun ayrıntıları mümkün olduğunca vermemeye çalışıyorum. Çünkü projemi hemen duyup kendileri hayata geçiriyor bazı sanatçılar. Yani kendimle alakalı yapmak istediğim çok şey var. Onun dışında zaten modellik kariyerim devam ediyor. Yani ben evet. modelliği bırakmayı da düşünmüyorum.
2: Zaten bırakmana hiç gerek yok bence çünkü hala orada göz dolduruyorsun yani.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok da başarılısın.
1: Evet, daha da hani o kadar kendimi spora ve sağlıklı evet. beslenmeye adadım ki tam 36 bedenim şu anda. Hani o modelliğe başladığım ilk zamanki gibi fiziğim. Yani o da evet. iyi bir şey neticede. Hala podyumda tercih ediliyor olmak, hala podyumda yürüyor olmak da benim için çok büyük bir başarı.
2: Evet,
1: şu an geldiğim yaşa rağmen. Evet. baktığınızda. Onun dışında televizyon programım var, o devam ediyor. Ece Gürsel'le hafta sonu ışıltısı, her cumartesi pazar. Tiyatro kariyerim devam ediyor. Yeni bir oyun başladı.
2: Ha, onu soracaktım ya. Evet. Yeni sıfır bir oyun değil mi?
1: Sıfır. Yeni bir oyun başladı. İşte geçtiğimiz ay başladık. Şafak Kaç, Nami Esatgil, Mehmet Çepiç, ben, bir de Nami Esatgil, Efsane Geçen, hep beraber oynuyoruz. 5 kişilik bir vaudeville oyun, vaudeville tarzında. O da çok güzel, harika başladı. İlk sahneyi Trump'ta yaptık, işte oynadık, çok güzel geçti. 2 ay prova dönemi geçirdim, hayatımın en zorlu prova dönemiydi. Çünkü çok zor bir tekst ve 2 saat boyunca non-stop sahnedeyim. Hani normal diğer oyunlarda hadi arada girip çıkıyorsun ya, bunda öyle bir şey de yok. Korkunç bir sorumluluk ve yük var oyunda benim üzerimde. Bu da benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Çünkü bugüne kadar 15 yıldır tiyatro sahnesindeyim. Oynadığım oyunlar zaten çok zordu. İşte Ray Kuniler oynadık, Mark Camolotti'ler oynadık. Hani hep böyle çok işte kabare oynuyorum. Bir şarkı bir kahkaha yeni sezonda da devam ediyor, edecek. İşte yeni sezonda Boing Boing bir Mark Camolotti eseri, o devam edecek. Şafak Kaç aynı şekilde. Ama bu oyun beni çok zorladı. Yani hani performansımı aşırı zorladı. Zihnimi çok zorladı. Çünkü çok zor bir ezberdi. Yani şöyle kalınlıkta, yaklaşık 100 sayfaya yakın bir tekst. Ve non-stop sahnedeyim. Non-stop ezber.
2: 2 saat sürüyor ve oyun diyorsun.
1: 2 saat 15 dakika.
2: Ve hiç durmadan.
1: Hiç durmadan. Ve yani hani bu oyun beni korkunç zorladı. Yani çok strese soktu. Ve tam da şarkının çıktığı dönem provalardaydım. Şarkıya mı bakayım, PR'ına mı bakayım, provalarda işe mi konsantre olayım, ezber mi yapayım falan. Hani şu 2,5-3 ay perişan oldum. Şimdi zihnen toparlıyorum.
2: Güzel.
1: O yüzden de biraz kilo verdim herhalde. Çok çok aşırı yoruldum. Yani hani inanamazsın yani. Böyle bir yorgunluk olamaz. Ama yani oyun çıktı. Oh dedim ya, tamam çıktı oyun yani. O sahneye ilk da selamlamada böyle oh böyle üstünde o insan omzundan bir yük kalkar, evet. Ya resmen kalktı yani. Buradan da bütün kanal, işte radyoda dinleyicilerini bekliyoruz. Tüm oyunlara, tiyatroya destek verirlerse çok mutlu oluruz. Mutlaka benim sayfamdan takip etsinler. Bütün işte bilet satış, aynen, bilet satış noktalarından da takip etsinler, tiyatro alanından.
2: Şu an peki nasıl bu yaz tiyatro takvimin olacak mı, yoksa yeni sezon başlarken mi?
1: Var, başlayacak. Temmuz ayında turne var. Şafak Kaç'la Karadeniz turnesine çıkacağız. Temmuz'un ikinci haftasından itibaren. Tam tarih net değil. Ama 17'sinde beraberiz inşallah.
2: İnşallah, evet. Orada bir sürprizimiz var dinleyenlerimize 17 Temmuz için ayrıca. Evet.
1: Ağustos'ta Sobe'nin oyunu olacak. Bir şarkı bir kahkaha. Yine Şafak Kaç olacak. Ara ara, ama asıl sezon Eylül'de tam gaz başlıyor tabii.
2: Diğer oyunlar devam edecek. 3 oyuncu da devam edecek.
1: 3 oyunun başrollerini paylaşıyorum. Bir yetmez dedim. 2 de yetmez dedim. 3 olsun
2: yani
1: dedim.
2: Yani müzikte olduğu gibi sanıyorum tiyatro kısmında da yine böyle seviyeni yükseltiyorsun. Yükseltmeye devam ediyorsun. İşte bu son oyundan, evet, bahsettin ya, zorluğundan.
1: Çok yani.
2: Bunu da başardın. Onu da seviyen yükseliyor giderek.
1: Çok. Mesela 15 sene boyunca oynadığım işte tiyatro dünyası oyuncularının yönetmeni hocam Can Törtop geldi oyuna. İkinci oyuna. Dedi ki yani o kadar bir sorumluluk var ki üzerinde, çünkü diğer oyunlarda paylaşıyoruz rolleri, fakat burada çok ciddi bir sorumluluk var üzerimde. Yani aşırı sahnedeyim ve oyun benim üzerime kurulmuş gibi. O yüzden diyor ki yani bu seni performans olarak çok ileriye taşımış ve üzerine çok çok çok çok koymuşsun. Tabii şimdi bu ayrı bir platform. Orada kendini yetiştirmek ve geliştirmek çok önemli. O yüzden hani tabii ki usta tiyatroculardan işte Celal Belgil, 8 sene beraber oynadık. O da geldi oyuna. Dedi yani o kadar rahat, o kadar profesyonel ve o kadar üzerine koymuşsun ki gurur duyuyorum seninle dedi. Ama bir de bana sorsun yani, dışarıdan çok rahat görünüyormuşum ama içeride ölüyorum tabii ben. Hani o an böyle öyle bir matematik var ki kafamda, tık tık tık tık tık tık, bütün oyuncuların tabii tekstini ezberliyorsun. Bir hata yaptığı anda araya girmen, evet, gerekiyor falan. Hani saçıma beyaz falan eklenmiştir yani bu 2,5 ayda kesin. Ya, ak düşmüştür yani kafama, evet, yani o harika. Kadar zordu.
2: Şeyi de merak ediyorum. İşte biz seni tabii model olarak tanımıştık. Tüm Türkiye'de öyle tanımıştı. Hı hı. Çok başarılısın o konuda, hala devam ediyor tabii ki o. Böyle o dünyada, modellik dünyasında veya yakın çevrende, arkadaşlarında hiç böyle senin gibi farklı dallarda böyle işler yapmayı düşünenler oldu mu? Veya o düşünenler veya gerçekleştiren oldu mu sence? Çünkü düşündüm bir yandan da başka yok gibi geldi bana hiç.
1: Yani giren çıkan arada oldu tabii. Yani hani...
2: Yani oyunculuk
1: hani,
2: yapan olmuştur.
1: Oyunculuk
2: belki.
1: Yapmaya
2: ama
1: çalışan
2: böyle,
1: oldu.
2: Hani tiyatro, bir yandan müzik.
1: İstikrar. Şimdi bu işler istikrara bakar. Yani tiyatro disiplin ister, istikrar ister, müzik disiplin ister, azim ister, yani finans gücü ister, çalışmak gerektirir. Keza tiyatro da aynı şekilde... zihninin sürekli çalışıyor olması lazım, çok okuman lazım. Yani oturup öyle gezip tozup arkadaşlarınla yemeğe içmeye gidip akşam eve gelip erken yatıp hani tekrar güne başlayıp sporuna gidip fiti fiti falan, hani böyle hayat geçmez. Yani ben yani 24 saate yakın ayaktayım. Yani hiç bazen 2 saat, bazen 3 saat, bazen hiç uyumuyorum. Ve sürekli üretim halinde zihnim. Yani daha iyi ne yapabilirim? Hani tamam, insanlar bana diyor ki hani biraz yavaşlaman lazım. Hani çok yoruyorsun kendini. Ama ben yorulmuyorum. Yani hani fiziki olarak yoruluyorumdur illaki, ama yani üretmen lazım. O yüzden şimdi bizim sektörde şimdi bu disipline sahip insan bir elin parmağını geçmez. O yüzden bu kadar benim kadar çok yönlü model arkadaşım oldu mu? Bildiğim kadarıyla çok yok.
2: Evet
1: yani.
2: Ben de evet, hani oyun tabii müzikle uğraşan oldu ama böyle
1: oldu.
2: Kısa sürdü.
1: Evet.
2: Çok uzun olmadı. Yani oyunculuk tabii. Yapan oldu ama kısa sürdü.
1: Kısa.
2: Seni evet. Baktığım zaman sen yıllardır yani yapıyorsun bunu.
1: Tabii yani tiyatroya da mesela giren mesela 2-3 rol oynayıp çıkan ya da ama zor. Bak tiyatro çok zordur. Yani turneler zordur. Turnelerdeki koşullar zordur. Hani biz tamam ultra hani belki kendi modellik kariyerimizde lükse alışığız ama tiyatro başka bir şey. Yani tiyatro zaten kazanç olarak çok az kazanç sağlayan bir sanat dalı maalesef. Bu da Türkiye için geçerli.
2: Evet.
1: Dünyada çok fazla kazanç, maalesef, en evet. fazla kazanç tiyatrodan sağlıyor sanatçılar. Fakat Türkiye'de en az kazanç tiyatrodan sağlanıyor. Koşullar, işte turne koşulları, işte yolculuklar vesaire, herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Zaman zaman ben bile mesela hani kalacağımız yeri görüyorum. Ben burada kalmayayım diyorum. Ben kendi şartlarımla gidiyorum. Başka bir otelde kalıyorum mesela. Hani onlara yük de olmak istemiyorum. Hani onlar da beni anlıyor mesela. Diyorum ki yani bu benim standartlarımın çok çok altında. Hani beni azat edin. Ben gideyim hani X bir yerde kalayım. Oyunuma şu saatte orada olacağım zaten yani. Onlar da mesela bana saygı duyuyorlar. Kolay değil bunun evet. altından kalkmak. Ama ben 15 yıldır sonuçta dediğim gibi güzellikle, sevgiyle, saygıyla, bağlılıkla birbirimize çok bağlı ekipleriz biz.
2: Evet.
1: Hiç birbirimizi kırmadan devam ediyoruz hala.
2: Peki
1: aşkla.
2: Peki sana soruyorlar mı? Bunu nasıl başarıyorsun diye. O çevrendekiler, arkadaşların, senin aynı sektörde olduğun kişilerden nasıl başarıyorsun diye sorular geliyor mu?
1: Delisin sen diyorlar. Gelmez olur mu? Yani hani inanamıyorum sana. Geçen Ivana ile konuştuk. Defiledeydik Samsun'da. O da benim organizasyonumdu. Ben ayrıca organizasyon da yapıyorum. Yani çok
2: evet.
1: çok defile organizasyonları.
2: Bir yönün de var tabii.
1: Tabii tabii. Artık hani Ece Gürsel müzik yapımının evet. dışında organizasyon ayağı da var.
2: Evet.
1: Kendi şirketimin. Ivana diyor inanamıyorum senin bu tiyatro aşkına, kızım çok zor diyor, biraz yavaşlaman lazım. Onun dışında işte Demet Şenerler falan diyor, delisin sen diyor yani. Ay ben hayatta yapamam falan. Genelde bizim kızların söylediği şey yani mümkün değil yani, hani böyle bu tempoyla çalışmak mümkün değil. Yani bu yapı meselesi ya. Yani
2: evet.
1: ben hiperaktif bir kadınım. Hep söylüyorum.
2: Evet,
1: geçen
2: evet.
1: bir programda da söyledim. Hani Ajda Pekkan demiş ya böyle hiperaktifim. Burada böyle, hani böyle hiçbir yere oynamıyor. Hani ama evet. ben hakikaten hiperaktifim
2: evet.
1: yani. Hani her yönden hiperaktifim. Sabah kalkarım. Hani bak düşün 5'te 6'da yatayım. 7'de 8'de kalkıp sporumu yaparım. Hani annem diyor ki ya kızım dinlen artık, hani bir dengen yok. Hani bir dinlen, bir yat falan.
2: Sen
1: yok falan böyle.
2: Çalışmak için doğmuşsun yani. Evet.
1: Gece geliyorum mesela yorgun argın, oyundan çıkmışım. Bir saat egzersiz yaparım evde. Hani evimde kendi bir alanım var, spor alanı.
2: Hiçbir üşenme yok sende o zaman. Yani o saat.
1: yani üşenmemeye çalışıyorum.
2: Evet.
1: Çünkü diyorum ki daha iyi olmalıyım. Daha iyi olmalıyım. Fiziğim daha iyi olmalı.
2: Çok iyi ya,
1: daha iyi görünmeliyim. Hani hep böyle kendimi motive ediyorum. Tabii ki üşeniyorum böyle ama başlayana kadar. Egzersiz ilk harekete başladığım anda bir saat geçiyor.
2: Müthiş.
1: Öyle de yatıyorum falan yani.
2: Vallahi süpersin ya. Şu anda yani dinleyicilerimiz de bence şaşıyordur yani. Böyle bakınca belki bu denli özellikleri bilmiyorlardı yani hayatı böyle yaşadığını.
1: Yok bilmiyorlar.
2: Bilmeyenler de şu an duymuş oldu radyoda. Peki müzik dünyasına baktığımızda o sektörde de tabii birçok isim var. Tanıdığım da vardır, çevrende var. Hem o model dünyasında hem müzik sektörüne böyle baktığın zaman kıskanıldığını düşünüyor musun? Çevrendekiler tarafından.
1: Yani kıskanıyorlar mıdır? Çok yönlü olmama kıskanıyor olabilirler. Yani bence ben mesela çok yönlü insanları yani gerçi benim bende kıskançlık duygusu yoktur ama hani ben mesela benden daha çok yönlü bir insan olsa gıpta ederim. Ay ne güzel derim evet. Ya. Çünkü ben hep böyle başladım mesleğimi. No name bir modelken de mesela isim modeller geldiğinde ay ne güzel derdim. Ben de bir gün onlar gibi isim olacağım. O zaman ben no name bir mankenim. Gelirlerdi. İşte o zamanın işte star modelleri. Sonra yıllarca onlarla beraber podyum paylaştık. Şimdi ben onlara iş veriyorum. Yani hayat işte öyle bir döngü. Şimdi ben onlara aslında hani bir organizasyon ayağıyım baktığınızda. Hayat çok enteresan. O yüzden ben mesela şey yapardım. Ay ne kadar güzel ben de öyle olacağım. Ama bir böyle bir bakış açısı var. Bir de böyle geldiler işte. Ben onlardan daha iyiyim. Niye ben böyle değilim falan. Bir de böyle bir bakış açısı var. Hayatımda hiçbir zaman öyle bir bakış açısına sahip olmadım. Hep böyle güzellikle hani kalp gözlerle bakarım insanlara ben. Ne güzel. Mesela hani şu an başarılı olan şarkıcı arkadaşlarım işte Demet Akalın, işte Hadise vesaire hani bu tarz mesela sanatçılara da diyorum ki ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel konserlere gidiyorlar. Ben de hani gideceğim. Hani ne kadar güzel milyonlara belki 10 binlere 100 binlere konser veriyorlar. Ne kadar güzel diyorum. Ben de öyle olacağım. Yani hani bir böyle bir bakış açısı var. Bir de böyle yani hiç hak etmiyorlar orada olmayı falan diye böyle bir de böyle bir bakış açısı var. Ben her zaman sevgi yolluyorum insanlara ki sevgi yolladığım için bana geri geliyor. Ama beni evet çok önümü kesen de var. Çok engelleyen meslektaşlarım da var.
2: Ben de oraya gelecektim şimdi. Tabii doğal olarak tabii ki senin bakış açın çok güzel bakış açısı. Evet örnek almak. Ben de ne güzel iş yapmış ben de yapabilir miyim diye böyle yol almışsın ve daha iyisini yapmaya çalışmışsın. Şimdi tabii müzik anlamında da üretimde çok fazla birçok isimde oluyor. Biraz zorluk da var. Rekabet de çok fazla. İşte böyle güzel şeyler yapıyorsun. Belki yaşadığın böyle zorluklar illaki vardır diye düşündüm. Onu soracaktım yani. Belki bazı konularda müzik piyasasında kolaylık sağlamasını düşündüğün kişilerin sana zorluk çıkardığını da görebilirsin belki. Var mı yaşıyor musun böyle şeyler?
1: Yani var. Mesela şöyle bir şey var. Mesela bir iş ortaya koyuyorsun ve daha önceki işlerimi mesela paylaşan sanatçılar oldu. İşte İnanamam Yalanlarına, işte Akustiği falan. Hep büyük isimler böyle. Ben şarkı çıkar çıkarmaz paylaşmaya başladılar. Kalbin Yalan çıktı, Akustiği çıktı. Evet. İşte Sokak Kafası çıktı. Tak kesildi paylaşımlar. Destek kesildi bir anda. Çünkü niye? Tekrardan müziğe döndü. Tamamıyla kendini müziğe verdi. Eyvah. Hani insanlarda böyle bir ya paylaşıyordun yani hani güzel bir şekilde paylaşıyordun şarkılarımı destekliyordun. Bir anda o destekler kesildi o büyük sanatçılardan.
2: Yani çok enteresan. Ciddi,
1: hepsi arkadaşlarım.
2: Yani ciddi olduğunu anlayınca mı kesildi? Önce acaba ciddi olmadığını düşündüler en başta.
1: Yine Ece bir tane verdi. İşte destekleyelim. Nasıl olsa bu 3-5 sene sonra bir de ama şimdi baktı ki
2: olay ciddiydi.
1: Olay ciddi.
2: Hani, bir şoka uğradılar galiba.
1: Yine bir şoka uğradı. Arka arkaya beklemiyorlardı bu kadar. Çünkü ben dedim ki kardeşim bu saatten sonra yolum müzik bitti. Tamam model artık kaç yaşına geldim. Ben zaten müziğimin altyapısını en güzel şekilde oluşturdum. Ben ilk albümümden bugüne kadar sanatımdan işte kalitemden, müziğimin kalitesinden ödün vermedim. En iyi isimlerle çalıştım. Üstü yok yani hani benim çalıştığım adamların üzeri yok yani hani ondan daha büyük müzisyenler aranjörler yok. Ben en iyileriyle çalıştım. Ve hani ardından da böyle tak tak tak tak tak tak işler gelmeye başlayınca tak kesildi. Arıyorum mesela ya paylaşmadın ya paylaşacağım falan yahu ne olacak arkadaş eline mi yapışır yani ne olacak sen bilmem kimsin yani ne eksilirsin ne başka evet. bir şey olur yani. Hani senin ismin zaten büyük. Yani sen orada bakıyorum mesela Ayşe'yi Fatma'yı paylaşıyor ama.
2: Evet.
1: Hani bakıyorum aa X bir isim şarkı çıkarmış tak onu paylaşıyor. Çünkü hani o onun işte mesela kariyerine yakın. Anladın evet, mı şimdi anladım. Alttan böyle daha güçlü bir isim gelmeye başlayınca bir anda defense geçiyorlar. Hop diyor mesela dur ben bunu paylaşmayayım ya diyor. Yani hani ne olacak? Evet. Yani bana bunlar çok ucuz evet, şeyler evet. geliyor. Evet, yani. Çok saçma.
2: Devam ediyor böyle şeyler oluyor. Zaman zaman da bir yıllar önce de gördük oldu ama hala devam etmesi çok şaşırtıyor yani. Neden yani evet bazen bize soruyoruz. Ne gerek var?
1: Ya ne ve gerek hani, var? Hani. Ben mesela hani severek paylaşırım. Yani sonuçta hani ben Ece Gürsel'im ya da sen bilmem kimsin. Öbürü bilmem kim. Ya herkesin bir kariyeri var. Herkesin bir kariyer planı var. Yani şimdi ben atıyorum ben X bir sanatçıyı paylaşsam. Yani atıyorum mesela Cem Adrian'ı severim. Cem Adrian'ı paylaşsam şimdi benden ne eksilir? Hiçbir aynen şey eksilmez. Öyle. Ya da atıyorum Grip'in rockçılara ve alternatiflere gidiyorum. Yani
2: Grip, rock müzikle başladığın için herhalde.
1: Çok ondan. Seviyorum. İnşallah ileride bir gün rock albüm.
2: İnşallah.
1: İnşallah. Yani hani Grip'ini paylaşsam ne olacak? Evet. Yani şimdi şey mi diyecek Grip'i? Ece Gürsel bizi paylaşmış falan. Hani ya ne olacak yani? Ya. Hani bir kişi bir kişidir. Hani benden biri görür oradan bir şey dinler. Ya da ondan görürler. Aa Ece Gürsel bir iş çıkarmış. Bakalım ya ne olacak? Ya da şöyle yapıyorlar mesela. Beni etiketlemeden paylaşıyorlar. Ya da linki koymadan paylaşıyorlar. Aa paylaştım oo, diyor mesela.
2: Çok
1: yani
2: ya.
1: Neler var ya? Neler gördüm ben bu sektörde. Ama şu bir gerçek var. Hani yukarıda Allah olduğu sürece, bir güç olduğu sürece benim gücüm Allah'tan geliyor. O yüzden benim önümü hiçbir kuvvet kesemez. Ben bunu biliyorum. Elbet işlerim çok daha iyi yerlere gelecek. Çünkü benim arkamda sadece Allah var.
2: Harika evet. Alkışlar sana gidiyor. Bu çalışma azmiyle, gücüyle, başarılarınla bence daha çok yol alacaksın. Ve o yüzden de seni kutluyorum tabii ki her zaman olduğu gibi. başarılar diliyoruz. Tabii çok çalışıyorsun. Peki hiç tatil yapmıyor musun? Yaz geldi şimdi. Var mı planın?
1: Valla Allah'ın izniyle inşallah bu pazartesi Antalya'ya evime gidiyorum. Oh. Benim yazlık Antalya'da. Hani ben her yaz başı aslında Haziran başı açıyordum ama okullar çok geç kapandı biliyorsun.
2: Evet biraz bu sene farklı oldu.
1: Bu
2: evet.
1: sene bu cuma kapanıyor okullar. Hı-hı. Bende de tabii iki tane doğurmadan çocuk olduğu için yeğenlerim.
2: Evet.
1: Mecburen onların okulun kapanmasını bekledik. Ve hı-hı. 29'una işte aldım biletlerini. 29'unda evi açıyorum. Onlar Eylül ortasına kadar annem ve Sera Venüs orada. Bella ile Burçe İstanbul'da kalır. Arada onlar da gelirler falan. Yani Antalya'ya gideceğim fakat işte benim iş programım tabii televizyon programı da olduğu
2: evet,
1: için.
2: Evet çok yoğunsun.
1: Arada geleceğim. Ha. Yani şu anda bir buçuk hafta planım Antalya'da olmak. Ama sonrasında mecburen tekrardan evet. yayınlarım için geleceğim. Belki yayınla da bir yaz arası verebilirler şu an belli değil. Vermeye de bilirler. Ama şu an bir hafta garanti Antalya'dayım.
2: Güzel. Sana iyi
1: ama Antalya'ya gidince de ya yazlık otele gitmiyorsun ki. Yazlıkta pek dinlenme şansın yok. Yani hani yazlık beni daha çok yoruyor baktığında. Çünkü yazlığa gider gitmez o yazlığın işi var zaten.
2: Zaten o da bekleyen bir tabii o da
1: kapalı bir yere
2: kapalı
1: açmak.
2: Kapalı bir yer olacak. Orada zaten bir hafta sürer onu tek oturtmak
1: ya,
2: yani.
1: Of, evet yani. Neyse artık el birliğiyle.
2: Neyse arada gelirsin böyle fırsat bulacağını sanıyorum ama kaçmaya evet, çalışırsın evet. yani. Bir yandan tabii yeni işlerini bekliyoruz merakla. Oyun devam edecek ve bir yandan Ağustos ayında yeni bir şarkın daha gelecek.
1: Evet.
2: İyi ki geldin bugün yine renk kattın programımıza.
1: Ay çok teşekkür ederim.
2: Hakikaten seni gördüğümüz gün böyle daha güzel oluyor. O yüzden hep gelebilirsin. Her zaman gel.
1: Teşekkür ederim valla. Ben de burayı çok seviyorum. Buranın yeri ayrı ve bana uğur getirdiğine inanıyorum.
2: Çok teşekkürler.
1: Yani
2: çok
1: siz bana uğur getiriyorsunuz.
2: Harikasın. O zaman şimdi bir kısa araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra programımızı kapatacağız ve şarkını bir kez daha dinleyelim. Dinleyenlerimiz de bir kez daha sokak kafasını dinlesinler.
1: Tamam.
2: Şarkı zaten çalmaya devam edecek tabii ki. Yeni şarkın gelene kadar demiyorum. Çünkü yeni şarkın gelse dahi bu şarkı çalmaya devam eder diye düşünüyorum.
1: Bence
2: ben.
1: De. Bence evet. de.
2: O zaman sana sevgiler, teşekkürlerle uğurluyoruz Ece Gürsel.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkür ediyorum. İnşallah radyoda dinleyicilerine sevgiler, selamlar. Sokak kafasına ve Ece Gürsel'in tüm şarkılarına sahip çıkınız. Bol bol dinleyiniz efendim. Yeni şarkılar yolda.
2: Harikasın evet. Alkışlarla uğurluyoruz Ece Gürsel'i.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: Dünyanın en kuralsız bölgesindeyiz.
3: Kuralsız sokaklar tehlikeyle kol kola gezmeye devam ediyor.
2: Bir insan topluluğunun en vahşi halini görüyoruz.
4: Arkadaşlar biraz sert geliyor. Şu an harbiden kapat.
5: Doğru yerde miyim ben onu sorayım?
6: Çok şükür.
2: Okey. O karanlığın içine bence bir girelim. Çok acayipti. Neden karanlık olduğunu bu sokağın anlayabiliyorum.
4: Harbiden sıkıntılı ya.
7: Welcome to Shkem.
8: Hindular yakınlarının ölü bedenlerini yakıyorlar.
3: Kuralsız Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
5: Gerçek bazen görünmez olur.
6: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
7: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro, 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu, 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Monster'lay için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Fetah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Ser dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedi. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Yardım edin ne olur, çabuk gelin, kocam kıpırdamıyor.
3: 45-25 tertim ekipleri. İl dışına çıkmış olabilirler.
2: Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim.
4: Kadın resmen melek. Yıllarca kahramanı çekmiş bu adamı.
5: Herkes olabilir.
6: Ayakkabı numaralarını da tespit ettik.
7: İkisi de erkek yani.
8: Bana bak ulan zibidi!
9: Oyun mu oynuyoruz lan burada? Film mi çekiyoruz?
10: Cinayet silahına ihtiyacımız var.
11: Adam aile öldürdü.
12: Hepsi Sertaç'ın suçuydu.
13: Hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Kusursuz cinayet yoktur.
14: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
15: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yıllardır hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarıyla 9 Ağustos Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünya ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış pırlanta.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro. 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusu.
1: Her dünyayı sen...
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
2: Cehennemden korkar gibi aşktan.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 video klibi geri sayıyoruz.
1: 10 numara Mabel Matiz, Umrum Dışı.

0: akşamlarda.
1: Bu hafta listemiz böyleydi. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak? Unutmayın, bu liste tamamen size bağlı. En sevdiğiniz video klip, Dirimo'da yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava, biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok

Çay bize demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git.
0: Ama lütfen. Bir dakika daha dur.

bir bir geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi, önemi yok ki bir şeyin en baştan.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Ne? Kazancım net, sigortam net.
4: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor.
5: Bu gidişat sorun olacak.
4: 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro. 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok

0: kendimi öpesim var.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.